0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk, sevinç utansı. Gelmeyen mutluluk, sevinç utansı. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık, kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz, belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utansı. Bekletip gelmeyen sevinç utansı.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Seni

taşa, tutuldum kara keşe. Dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa, dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa.

aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel gibi

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 30 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bugünkü programımızda sıcak gelişmelerle başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde orman yangınlarına müdahale sürüyor. Seydikemer, Kumluca ve Edremit'teki orman yangınları rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Seydikemer'de 121 ev ve 202 kişiyle Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi. Kumluca'da da tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Edremit'te ise bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman etkisini arttıran yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları var. Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtmiş Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Antalya'da da 10 ev yangından zarar gördü deniliyor. Elektrik direkleri devrildi. İş makineleriyle su taşındı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Antalya Alanya'da da başlayan yangın komşu mahallelere sıçradı denilmiş Tarım Orman Bakanlığı'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama. Antalya'da da Olimpos trafiğe kapatıldı deniliyor. Detay haberleri ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Çanakkale'deki orman yangınında yaşlı bakım merkezinin de tahliye edildiğini belirtebiliriz değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programına başladık. Detay haberler, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu tur sonrası Fenerbahçe'yi tebrik etti deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti deniliyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine konteyner düşen, limanda çalışan 44 yaşındaki işçi hayatını kaybetti deniliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılmış. Marmaris'te korkutan deprem AFAD merkez üssünü açıkladı. AFAD Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gece yarısı 00:00'da kaydedildi bu deprem ve deprem yerin 6.47 km derinliğinde gerçekleşti deniliyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turunda gecenin maç skorları denilmiş. Aydın'da kontrolden çıkan otomobil takla attı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Detay haberlerini yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

haber başlıklarına göz atmayı sürdürelim. Amerika Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki Amerikan askeri unsurlarına yönelik saldırının ardından İran'a çok sert karşılık verileceğini söylemiş. Kastamonu'da bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kastamonu'nun Azlava ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Giresun'un Aluçra ilçesinde de dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı deniliyor. Özgür Özel, yeni parti için bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından videolu paylaşımıyla parti için bağış kampanyası başlattıklarını duyurmuş. FED faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3.5 ve 3.75 aralığında sabit tuttu deniliyor. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık ifadelerini kullanmış, Gelecek Partisi'nin feshedildiğini açıklamış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan iki devletli çözüm vurgusu deniliyor. NATO'dan Türk yıldızları paylaşımı, Amerika'dan İran'a yönelik yeni yaptırımlar, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki seçmen verilerinin sızdırılması iddiasına soruşturma haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim, birinci sayfa programı sürüyor. Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Gelecek Partisi feshedildi. Açıklama Ahmet Davutoğlu Genel Başkan tarafından yapıldı. Demiş ki kişilere bağlı, kurumsallıktan uzak ve ahlaki ilkelerden yoksun siyaset anlayışıyla yarının Türkiye'si kurulamaz. Aslında açıklama 3 sayfalık uzunca bir açıklama. İşte Türkiye'de siyasetin artık gayri ahlaki hale geldiği, etik kurallar dışında çalıştığı, yolsuzlukların normalleştiği siyaset anlayışından bahsediyor Ahmet Davutoğlu. Hükümet sistemiyle yetkilerin tek elde toplandığından denge denetleme mekanizmalarının azalmasıyla birlikte sadece belirli bir kişiye ya da mevcut iktidara yönelik itiraz da edilmiyor. Aslında bu sistematik bir sorun deniyor. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini ve onun getirdiği kurumlardaki zayıflamaya dikkat çekmiş Ahmet Davutoğlu kutuplaşmadan bahsediyor. Bu yapının kurumları zayıflattığını söylüyor. Toplumu ise kutuplaştırdığı ve böyle bir siyaset ortamında siyaset yapmanın mümkün olmadığı, bundan dolayı da partilerini feshettiklerini söylemiş Ahmet Davutoğlu. Bakıldığı zaman iyi yazılmış bir açıklama ama hakikat bu mu? Değil tabii ki. Hakikat ne? En iyi partiyi de kursanız, en iyi ideolojiyi de icat etseniz, sizi takip eden yoksa o iyi bir ideoloji değildir ya da iyi bir siyasi parti değildir. Siyasi partiler, siyasi ideolojiler, onları takip edenler olduğu için var olurlar. Gelecek Partisi AK Parti'den koparak kurulan bir kadro, kopmasıyla kuruldu ama o kadar da kendisiyle birlikte bir muhafazakar seçmeni, AK Parti seçmenini AK Parti'den kopartarak ayrılamadı, bunu başaramadılar. Biraz daha derine inersek mevcut siyasi partilere baktığımızda bu iktidar partisi yani AK Parti Cumhur Ortağı MHP'den tutun da CHP ve diğer siyasi partilerde genel merkez ekseninde çok profesyonel bir organizasyon görürken yurt genelindeki il ve ilçelere inildikçe bu profesyonelliğin amatörlüğe evrildiği bir takım organizasyonlar ve hatta seçim çalışmalarının bile genel merkez gözetiminde fakat imece usulü yürütüldüğünü gördük. Zamanında siyasi parti genel merkezlerinde yapılan harcamalar parti bütçesinden karşılanırken birçok siyasi parti de yerelde il ve ilçe başkanlıklarında bunu çok az görmekteyiz. Genellikle gönüllülük esasına göre çalışan kadroların bir yerde tıkandığı finansal ve mental olarak onlara destek olacak idarenin buna karşılık vermediği, yerelden genel merkeze giden raporların saha anketlerinin sağlıklı yapılamadığı ve bazen genel merkezler tarafından da ayrıca gizli anketler yapıldığı dönemleri de gördük değerli dinleyenler. Bana göre bir siyasi parti genel merkezi genellikle Ankara olan siyasi partilerin teşkilatlanmasında diğer şehirlerde yani İstanbul, İzmir ve belli diğer büyük şehirleri saymıyorum. Bunların dışında çok fazla profesyonel bir idari yapılaşmanın oluşturulamadığı, hatta dönem dönem AK Parti'nin bile bu konuda çok zorlandığı birçok şehirde il ve ilçe başkanlıklarıyla yönetim kurullarına müdahale ettiği ya da kişisel nedenlerden ötürü görevden almalara şahit olduk. Sabahlara kadar gece boyu bayrak ve plama asan bir sandviçle gününü geçiren gençlik kolları gördük. İstedikleri salonları bulamayan ve bu nedenle evlerde siyaset yapmak zorunda kalan kadın kollarını gördük. Kapalı spor salonlarının müsait olmadığı zamanlarda düğün salonlarında tıka basa kongreler yapıldığına şahit olduk. Yani siyasi parti teşkilatları arasında bile hakkaniyet ve eşitliğin tam olarak oturtulamadığı gerçeği sürekli karşımıza çıkmakta. Hangi siyasi parti olursa olsun öncelikle gönülden çalışan, Ankara, İstanbul, İzmir dışında kalan taşra olarak bakılan tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Çok konuştuk, kısa bir ara verelim. Az sonra gündemi aktarmaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçtaki avantajını koruyan Sarı Lacivertli ekip adını 3. eleme turuna yazdırarak Sturm Graz'ın rakibi oldu. Maçın ufak bir değerlendirmesini yaparsak Fenerbahçe'nin kontrollü oyunu, dinamik ve atak bir oyun kuran Zabrze karşısında çöküntüye uğradığını söyleyebiliriz. Yeni transfer Ake gerekli katkıyı sağlamasına rağmen Greenwood için aynı şeyleri söylemek biraz erken diyebiliyoruz. Fenerbahçe yine birçok pozisyonda hatalar içeren oyun sergiledi. Pas isabet oranı düşük, orta alanda kısa ve geri pasları çok yapan tutuk bir Fenerbahçe izledik dün akşam. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu, fizik kondisyon açısından tüm takımın daha fazla çalışması gerekiyor. Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında başarılar diliyoruz değerli dinleyenler. MasterChef 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, üzücü bir haber değerli dinleyenler. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları var, orman yangınları ile ilgili açıklamalar var. Orman yangınlarının devam ettiğini söyleyebiliriz. İzmir'de dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eridere mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gece saatlerinde aynı bölgede yangın tekrar başladı. Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtmiş Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

FM devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, yeşil vatanı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor notuyla yaptığı paylaşımda Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç, Kütahya, Altıntaş, Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir, Gömeç yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Antalya Alanya'daki yangına Orman Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğünü belirtmiş. Ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında ifadelerini kullanmış. Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangını havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Antalya'daki yangında 10 evin zarar gördüğünü belirtelim. Elektrik direklerinin devrildiği ve bölgede elektriklerin kesildiğini de belirtebiliriz. Tarım Orman Bakanlığı tarafından da sürekli açıklama yapılmış. Antalya'da da Olimpios trafiğe kapatıldı deniliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yangın nedeniyle Adrasan ve Olimpos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında konuşmasında önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İran'ı sert vuracağız. Trump'tan yeni saldırı açıklaması vurma sırası bizde deniliyor. İran-Amerika savaşında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Mısır'da Amerika'ya ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz LNG tankerine insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından çok sert bir karşılık vereceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu Donald Trump. Size bir rapor verebilirim, bilgilendirildim. Biraz aynı şeylerin tekrarı ama işler yoluna girecek dedi. Trump, Amerika'nın İran'ı çok sert vuracağını söyledi. Onları çok sert vuracağız çünkü onları vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar diye sözlerine eklemiş değerli dinleyenler. Rusya'dan Ermenistan'a ya biz ya Avrupa deniliyor. Amerika'nın yeni İran planı denilmiş. Bomba değil yaptırım deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş Amerika'yı düşündüren hamle İran'ın yeni kozu deniliyor. Altın FED sonrası gaza bastı denilmiş. MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Fenerbahçe turu geçti. Ake'den Şikrinyar'a övgüler üst seviye denilmiş. Otomobil dere yatağına devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Seçmen verileri iddiasına soruşturma haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri,

0: yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Mardini. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 ildeki 11 bölgede çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğü aktarılmış ve devam eden yangınlara yer verilmiş. Aydın Nazil yangınının tamamen kontrol altına alındığı, Yalova Armutlu yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Kütahya Domaniç yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü, Muğla Seydi Kemer, Balıkesir Edremit, Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekipleriyle müdahalenin aralıksız devam ettiği aktarılmış. Ormanın kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Lütfen yeni yangınlara sebep olma ifadelerini kullanmış. Bakan Yumaklı'dan vatandaşlara uyarı deniliyor. AFAD'dan da açıklama var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını duyurmuş değerli dinleyenler.

Evet, artık haber turumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Yeniden haber başlıklarımızı kısa kısa sizlere tekrar edelim. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. 3 ilde yangınlar kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadelemiz sürüyor denilmiş. Terörsüz Türkiye için net mesaj, kazanan tüm Türkiye olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadelenin de 7/24 sürdüğünü belirtmiş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali, İran'ı sert vuracağız açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler. Gornik karşısında beraberlik yetti, Fenerbahçe Polonya'da turladı deniliyor. Gelecek Partisi feshedildi, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı denilmiş. Test maçı olduğu eksikliklerimizi gördük, Kartal'dan tur sonrası öz eleştiri deniliyor. 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı, Ahbap soruşturmasında yeni gelişme denilmiş. Çikolata kutusunda 300 bin dolar iddiası, Başkan Dede Taş gözaltına alındı, Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu, Kerkük'te tarihi enerji hamlesi deniliyor. MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu, FED, Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Otomobil dere yatağına devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralanmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekte Deger hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıklamış değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın sonuna geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illeriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Yapılan kuvvetli yağış uyarısında Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenmiş değerli dinleyenler. 30 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın artık Temmuz ayının son gününün son programında ve haftanın son programında Cuma sabahında, 31 Temmuz sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle 11 eksi 16 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve tedbir alınmasını istedi. Yangın riskine karşı hassasiyet çağrısı yaptı. Sırçalı Belediyesi halk sağlığını korumak için çöp konteynerlerini periyodik olarak ilaçlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Parlak, evsel atıkların kurallara uygun bırakılmasını isteyerek sinek ve haşere oluşumunu önlemeye çalışıyor. Yozgat'taki tarihi Çapanoğlu Camii için yaklaşık 8 milyon lira bedelli ışıklandırma projesinde ihale süreci tamamlandı. Milletvekili Süleyman Şahan, projenin kısa sürede hayata geçirileceğini ve caminin estetik görünüm kazanacağını açıkladı. Arnavutköy'de düğün fotoğrafçısı Ferhat Açı'yı öldüren 3 şüpheli cesedi ormanlık alana gömüp aracını satmak için vekalet çıkarmaya çalıştı. Van'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirildi. FED kararının ardından altın fiyatları istikrarlı seyretmeye çalışsa da kısa sürede güç kaybına yöneldi. Ons altın 4052 dolar, gram altınsa 6178 liradan işlem görüyor. Enflasyon ve faiz politikaları etkili oluyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabze maçından ders çıkaracaklarını, turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında turu geçmek için akıllı oynayacaklarını söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 18 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Yarım.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugün 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, 09.03 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz Efem burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Keyifli, güzel bir gün olsun hepimiz için. Ferdacım Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.
2: Aksaray Live.

Sevil Erdem, Karakülah, Şeytan Tüyü şarkısı mekanlarımıza konuk oldu. 0911 Türkiye'nin saatleri. Erdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Efendim İdaş yatak, baza, başlık çeşitleri ellerimize hava katacak birbirinden. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Perdecim İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Sevgili dostlar, Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz buradan. Evet, 0530 034 66 66 istek attım. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Merhabalar, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Adem Usta. Sanayiye selamlar. Bereketli pazarlar olsun diyor. Pazar olsun, bizim olsun. Bugün Perşembe, Akdağ Madeni'nde pazar var. Tüm emekçilere diyor bereketli pazarlar olsun. İsteğim Sadık İçli Ses'ten Geçinemedik. Dinleyicilere ve size gelsin. İyi yayınlar, saygılar Adem Usta. Adem Usta bu eski bir şarkı anladığım kadarıyla. Biraz da böyle ağır bir şarkı dinleyeceğiz. Nuray Çayıralan'dan bizlerle. Günaydın canım. Azer Bülbül'den Dem Vuralım parçasını çalarsanız sevinirim. Mehtaba gelsin, iyi yayınlar. Şöyle çok demli bir çay koy. Acı olsun. Halo dayı hoş geldin. Halo dayı İstanbul'dan burada. Merhaba, şu an sizi dinliyorum demiş. Cengiz'e gelsin sıradaki parça. Vallahi çözdüm he. Olduğu gibi okusam çok şey. Merhaba, şu anda siz dinliyor. Cengiz'e gelsin sıradaki parça. Halodakın. Halodayım. Okudum ama. Bak, benden başka kimse okuyamaz yalnız. Söyleyeyim. Sadık İçli Ses. Geçinemedik. Gelsin bakalım, siyah beyaz falan. Taş plak zamanından galiba. Buyurunuz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544. 772 15 95 0544 772 15 95
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554

0: 0212-352-0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 00, 0535 822 32 00. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554-529-4561, 0554-529-4561.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Burası 09.31 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız ulaşıyor. Mehmet Bat aramızda. Merhabalar, günaydınlar, neşeniz daim olsun. İnşallah Gizem Karadağ'ın çay var mı çay? Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin. İnşallah Nalan Hanım demiş. Mehmet Bat hoş geldin. Serdar Çekerek'ten aramızda. İyi yayınlar Nalan abacığım. Çekerek'ten Serdar Erol. Engin Nurşani'den Özün Belli Değil parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin abla. Teşekkür ederim demiş Gizem Karan'ın peşine de onu bırakalım. Günaydın, günaydın Hülya Hanımcığım. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'ne pardon Hüseyin aramızdan, Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Özlem Özdil'den İnsan Okudum şarkısını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demişler. Onu da alalım listemize. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Azer Bülbül dem vuralımı Nuray Hanım istedi. Çayır alanda. Halo dayıya bir şey yok. Bana duyup parçanın adını, sanatçıyı doğru yazabilirsem, ben okuyabilirsem istek gönder. Ne çalalım mesela sabah sabah sana, ne uyar? Ne enerjini yerine getirir? Hangi şarkıyla uyanırsın? Böyle güne motive olabilirsin. Kimin aklından ne geçiyor? Hangi türkü, oyun havası? Uzak ne varsa gönderin. 0530 034 66 66 istek attığımız.

Aman dünya sallı gitsin, onu bunu boş ver. Çay var mı çay? Çaydan haber var. Gizem Kara yorumuydu. Yine güzel bir istek parçası sizlerden ulaştı. Ferdi Tayfur'dan tövbekar Cengiz'e gelsin Kadıgüllü köyünden diyor. Halo dayı. Tövbekar alıyorum listeye, hoş geldin. Okudum bir kere de.

0: Aşkın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Kadıgüllü köyünden Cengiz'e armağan etti. Cengiz'e armağan etti Halo'dayı. Ferdi Tayfur'dan Tövbekar isimli şarkısını dinleyeceğiz arkadaşlar. Sırada o var şimdi. Muammer Tatlı Sorgun'dan bizlerle programa dahil olmuşlar. Günaydın Ferdi Baba'dan kapa perdelerini istiyorum. Selamlar olsun, kolay gelsin demiş. İki Ferdi Baba parçası peş peşe dinleyeceğiz gibi görünüyor. Halo dayının bir saniye sesli mesajı var. Bir saniyede ne anlattın dayı? Ortam sesi kaydetmişsin. Yanlışlık oldu. Bak basılı tut, tamam mı? Sen konuş. Konuşman bitince elini çek. Basılı tut, konuş, elini çek. Bak öğreneceğiz biz bu işleri. Kimseye gerek yok. Ferdi Baba'dan bir de kapa perdelerini ekleyelim bunun arkasına. Selam, ben Kadıgüllü'den Cengiz. Şu an sizi dinlemekteyiz. Halodayım için gelsin sıradaki parça diyor. Cengiz de geldi. Halodayı tamamız.
1: Genç yaşımda yıktı beni kederler. Kendi kaderime sitemkar oldum.

Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde tül perde, zebra, store perde, ahşap ve metal jaliziler, çay setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zibon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dahası. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Raftan masalar, bahzigon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri, salıncaklar. Fakir ve Simfer elektrikli ev aletlerinden hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre, kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler. Efendim daha aklımıza ne geliyorsa elektrikli tüm ev aletleri Perdecim'de. Ayrıca ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde. Hayırlı günler, kolay gelsin. Sıradaki parça Yasin Ateş kardeşimize armağan olsun. Tekrardan kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Evet, Ferdi Baba'dan Tövbekar'ı dinledik. Halı Dayı'nın seçimiyle bir Ferdi Tayfur isteğimiz daha vardı. Kapa pencerelerini. Kapa perdelerini pardon. Muammer Tatlı Sorgun'dan seçti.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

söylüyoruz, söylüyoruz, oynuyoruz ama memleketin dört bir yanı cayır cayır yanıyor. 9 ilde birden yangın çıktı biliyorsunuz. Hala sürüyor bu yangınlar. Kontrol altına alınanlar var. Alınamayanlar var. Yani dün başladı biliyorsunuz orman yangınları, yine biz programdayken bilgilendirmiştik. 703 kişi güvenli bölgeye alınmış. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Valilikten açıklama var. Bu açıklamaya göre 408 ev tahliye edildi. 703 kişi de, yaklaşık 100 hayvan güvenli bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahalle 55 yapı hasar gördü. Bazıları tamamen yıkıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amaçlı boşaltıldı. 45 hasta çevredeki hastanelere nakledildi. Yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya karayolu kontrollü olarak da ulaşıma açıldığı söyleniyor arkadaşlar. Allah yardımcıları olsun. Hep söylüyorum, bakın dikkatli olalım. Gözümüzü dört açalım. Çanakkale'nin merkezine bağlı Saraycık köyünde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar ile kontrol altına alınmış görünüyor. Fethiye kontrol altında. Altınoluk alev alev. Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesi Tekçam mevkiinde ormanlık ve zeytinlik alanlarda dün öğle saatlerinde

araçlarımızdan izmarit efendim atmayalım. Ormanlık alanlarda ateş yakmamaya özen gösterelim. Havalar oldukça sıcak. Bir cam parçası bile buna neden olabiliyor. Rüzgarın da ters kuzeyden esmesiyle beraber ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Evet, bu arada kimler burada görelim. Hacı Erol burada. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar olsun. Sorgun'dan Hacı Erol bu parçayı Mahmut abime Hayati Darı'ya armağan ediyorum. Tabii ki sana da gelsin demiş. Eyüp İzmirli Deniz Elmas Kocam Bey parçasını rica ediyorum. Çalabilir misin diyor. Onu da alalım listeye. Günaydın, günaydın. Erdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğin sunumuzuyla. Selam Nale Hanım, çok teşekkür ederim Halo Dayım için. Yılan Dağı'nı çalarsan sevinirim diyor. Hülya Sorgun'dan aramızda mutlu sabahlar diliyorum. Sorgun'dan Hülya, ben Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyicileri için gelsin ve sizlere armağan ediyorum. Sağlıkla kalın demişler. Teşekkürler.

0: yerleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 70.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer el ele.
3: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
3: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601.

0: Sanayi Sitesi H Blok numara 5 Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

sen ya ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba...

0: sabahların sözüne Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya.
1: Mindik bir aramece, geliyoruz kıyamece. Mindik bir aramece, geliyoruz kıyamece.
0: Hem de oynayıverin.
1: Mindik bir aramece, geliyoruz kıyamece.
2: Evet, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Programımızın ilk bölümünde burada nihayetlendireceğiz. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. Ferdicim Alışveriş Merkezi İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeninde hizmetinizde. Reklam dönüşü biraz hareket olsun. Cem Karaca buradaydı. Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim mekanlarımıza konuk olacak. Oğuz efendim dinleyicilerine ve size gelsin, sağlıkla kalın dedi. Mutlu sabahlar dileğiyle Hülya Hanım Sorgun'dan ulaştırdı bu isteği bize. Yola çıksın şarkı anca gider. Buyurunuz.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Zorkacım Murat Yıkılmaz Şoför Merve'ni sunar.

devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. Görelim kimler neler daha bizlerle programımızın ikinci bölümünde. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla buradayız.

Tamam. Zeytin yaprağı yeşil parçasını çalabilir misiniz Nalan Hanım? Uğur Heybeli ben demiş. Çalarım kimden olursa. İzzet Yıldızhan'dan yapalım. Aslında Zekeriya Ünlü Yayla'dan da dinleyebilirdik de biraz eski mi olur diyorsan.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Kimler nerelerden bizlerle bir görebilir miyim? Günaydın, günaydın efendim. Hayırlı sabahlar olsun. Bugün sizi uyandıracak, güne motive olmanızı sağlayacak, neşenizi bulduracak parçayı seçip bizimle paylaşabilirsiniz. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Nalan ablacığım günaydın, keyifli yayınların olsun. Kayseri'den Ali Ben ablacığım, İbrahim Tatlıses'ten Başı Duman Pare Pare parçasını çalar mısın ablacığım? Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılar ablacığım. Saygılar bizden olsun. İbrahim Tatlıses yayında.

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför nalını sunar.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımızla

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: yandan. Şu anda Oğuz Efe'me kulak verin.
1: Hoş geldiniz. Selamünaleyküm Oğuz Efem. Şoför Nalan Hanım ben. Çekerek Devlet Hastanesi'nden Salim Kizir. Nur Yücel, Safinaz Bekar'dan. Yavrum sana doyamadım parçasını çalar mısınız? Bu parça mahallemizin eski bakkalı, herkesin sevdiği cengaverimiz. Hayatın ağır tonajlı yükünü altına erken yaşta giren, Bugün doğum günü olan kardeşim Mehmetcan Ekinci'ye armağan olsun. Nice güzel, başarılı yaşlara inşallah demiş. Nice yıllara diyelim biz de. Sana doyamadım Nur Yücel ve Safinaz Bekar yorumu mekanlarımıza konuk olacak. Ne güzel oynuyordu. Bu Bozlak mı dinleyeceğiz? Bozlak mı? Bakalım hemen. Buyurun. Ayrı yine ritmi var.

0: 溶接接接溶接接接
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
3: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tersim, Dansk, Konut, İşir ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Kara Kız dinleyeceğiz. Uzun zamandır dinlemediğimiz bir parça. Selam, ben Cengiz. Bu parça kalbimin tek sahibine gelsin. Bir de Halo Dayı'yı armağan ediyorum. Kara Kız demiş Oğuz Yılmaz'dan. Buyurunuz.
4: Şu anda Oğuz

0: Vay ben öyleydim, vay ben öyleydim. Duymayaydım sözlerini kara kız.
1: Görmeyeydim gözlerini.
0: Görmeyeydim gözlerini kara kız. Oğuz Yılmaz yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikte Rimsumuz ile. Görelim kimler burada. Herkese günaydınlar. Aramızı yeni katılanlar da ellerinde, iş yerlerinde, araçlarında, Oğuz FM frekanslarında olanlar kimler? 0530 034 66 66 istek attığımız arkadaşlar.

0: Boğaz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL...

0: Biz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
5: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi.
8: Bu
7: Buz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

zaman yetiştiremediğimiz kıymetli şarkılardan biri. Çokça istek alıyor, sıkça istek alıyor. Madem kimse istemedi, bugün de ben çalayım dedim. Sarılara boyamışsın saçını, mekanlarımıza konuk ettik de slow gidiyoruz madem. Bir de Okan Babacan yapalım.

Veli Şahin. Veli Şahin bizler programa dahil dostlarımızdan. Kolay gelsin. Uzun zamandır istek istemiyordum. Azer Baba'dan Değirmenim Terse Döndü Bu Sene Çaldı Dinleyelim demiş. Karladayız diyor. Video kaydı da göndermiş. Kolaylıklar diliyorum. Balya makinesi mi o? İleride çalışan. Estikçe savrulur. Evet, Kayseri Bünyan'da bulunan erkek bölümü için Eyüp Han'dan Sen Olmayınca istiyorum. Hazar Ferdi ve Süleyman İkinci'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Nalan Hanım Çekirdek'ten Salim Kizir, Aşık Ali Nur Şahin'den Mezara Koymayın Beni Çalar Mısın? Bu parça Akın Beton Şoförlerine ve Baş Şoför Kabalılı Tırcı Cengiz Dayı'ya armağan olsun demişler. Ama sanki sürede doldu gibi görünüyor. Artık yavaş yavaş tasımızı tarağımızı toplayıp izimizi tozumuzu bırakmadan şuraları toparlayıp çıkma vakti geldi. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşebiliriz arkadaşlar. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla nihayette erdirdik programı. Takriben 3 saat paylaştık yine birbirinden güzel istek parçalarıyla. Evet, saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yine size kulak kesileceğiz. Sizi dinlemeye devam edeceğiz. 0530-034-66-66 aracılığıyla WhatsApp aracılığıyla bizlere isteklerinizi ulaştırabileceksiniz. Bunun dışında tam program saatlerinde ulaşırsa mesajlar değerlendiriliyor. Aralarda yaptığınız istek parçaları takip edemiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu açıklamayı da yapmış olayım ki arada çok böyle yabana giden istekler oluyor. Burhan Tetik Sarıkaya'dan burada. Merhabalar Nale Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Gözhan Petrol'den, tanker şoförü Burhan Tetik. Biçerlere mazot yetiştiriyoruz. Hüseyin Kağıt'tan Yar Oy parçasını tüm emekçilerimize ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. İyi yayınlar şimdiden. Teşekkürler demişsiniz. Tam da gidiyorduk. Kolaylıklar diliyorum. Biçerlere kolay gelsin. Bereketli olsun mahsulümüz. Çok olsun. Çok çok çıksın inşallah. Bunu saymayalım. Yeniden görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş.

0: 0266-66640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Akdağ Oğuz Efendim.

0: Buz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendim.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532-521-1015 0532-521-1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Bir kalbim var içinde de bir zalim, bir zalim.
8: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız ile görüşerek Yozgat'ta 3 noter açılmasını onayladı. Sorgun'da cumartesi nöbetçi noter uygulaması başlatıldı, vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Kazankaya Kanyonu'nda yürüyüş yolu, tuvalet konteynerleri ve zemin düzenleme işleri için 13 Ağustos 2026'da ihale düzenleyecek. Çalışmalar 100 gün içinde tamamlanacak. Yerli istekliler katılacak. Emekli banka personeli Hasan Özkan, telefon dolandırıcılarının kamu bankasından kredi çekme iddiasıyla 130 bin lira dolandırıldı. Şikayetler sonucu suçlular yakalandı. Özkan maaşından kesinti ve borçlanma yaşıyor. Mağduriyet devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheliye Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda ikamet, iş yeri ve araçlara el konuldu. Antalya Kumluca'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangın nedeniyle 50 hane boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Bruno Fernandes transferi için tüm imkanları seferber ederek 20 milyon euro maaş talebini karşılamaya hazır bekliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabze maçından ders çıkaracaklarını, turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Fidaydan'da Ankara'lı Fiday. 500 altın yedirdi bir ay. Gitti de gelmedi ne fay. Başını da hazır mıyız? Bütün eller var. Bütün eller havaya. Bütün eller.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akta Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0 544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz FM.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
5: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgenizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks

0: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yozgat'ta bölge ASKF başkanları toplantısı düzenledi. TASK heyeti, vali, belediye başkanı ve spor müdürünü ziyaret ederek amatör spor taleplerini iletti, iletişimi güçlendirdi. Yozgat Valiliği çiftçilere anız yakmak yerine anıza ekim yapmaları çağrısında bulunarak toprak işlemesiz tarımın nem koruması, erozyon önleme ve maliyet avantajları sağladığını açıkladı. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci 2026 yılını mahalle yılı ilan ederek altyapı ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler cadde ve sokaklarda söküm, asfalt ve kilit parke işlemlerini eş zamanlı yürütüyor. İş insanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'e sattığı taşınmazların parasını alamadığını, fonların vadeli ödeneceği sözüne rağmen ödemelerin yapılmadığını savundu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde servis şoförü Ahmet Ak, unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak Ak hayatını kaybetti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Gornik Zabze ile deplasmanda karşılaşacak, turu geçmek istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray 22 yaşındaki Portekizli santrfor Youssef Chermiti için transfer çalışmalarını sürdürüyor, Afrika basını duyurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe 18.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar olsun. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efen burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz.

0: Dede burada, dede bu akşam. Bu akşam müziğin dedesi üstad demektir. Bekir dede bizi dinliyor. Müziğin ustaları. Müziğin koca çınarları.
1: Gül kurusu akşamlar senden yana.
0: Zeytin gözlüm Hüseyin'i değil mi bu baba? Hüseyin'i makamı. Şarkıları düşürür. Ritmik hareketi de Sofyan.

0: Hüseyin'in formunun şarkı halk müziği tarzı da var. O da böyle dere boyu kavaklar gibi falan. Şarkıları. Çok cızır diyor. Bugün mikrofonumda ciddi sıkıntılar yaşadım ya. Şu kabloları değiştireceğiz de vakit bulamıyoruz. Keyifli güzel bir akşam olsun hepimiz için. Aramızda misafirlerimiz de var, dediğim gibi müziğin profesörleri. Değerli kıymetli dostum, kardeşim Murat da bizlerle. Murat hoş geldiniz. Kayseri burada, Ankara burada, Yozgat ve tüm ilçeler burada, Manisa burada, Çekerek burada. Hadi görelim kimler burada. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Muazzez Ersoy. Şeytana uyduk bir kere, perişan olduk bin kere.
1: Şeytana uyduk bir kere, perişan olduk bin kere.
0: Hicaz, Hicaz. Değil mi?

0: ibadet.
1: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, beyaz eşya ve halı dünyası mağazası, mobilya mağazasıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak bazalarda bol zengin çeşitler. Efendim, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, daha aklımıza ne geliyorsa. Bu arada Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Recep Erdoğan, hoş geldin. Nalan Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz siz de. Sesli mesajlarımız da var. Yazılı mesajlarımız da var.
2: Ben Buğra Can'ın babam. Bekir Taşkın'ı çok seviyorum ve çok öpüyorum.
1: Bekir Taşkın'ı.
2: Ben Gülten'im, Can'ın babam. Bekir Taşkın için Müslüm Gürses'ten bir Gülsen Yeter şarkısını istiyorum. Sıradaki parçaları da emmim Halil Taşkın'a gelsin. Onları çok seviyorum.
1: Bir Gülsen Yeter. Uzaktan uzağa bir Gülsen. Babanın en güzel şarkılarından birini seçtiniz çocuklar. Şimdi genelde dinleyicilerimize diyoruz ki önce isteği söyleyelim. Şu şarkıyı istiyorum deyin, siz ondan sonra sabaha kadar konuşun, ben arayayım. Parçayı anında değerlendirebilirim. Evet, 0530-034-66-66 istek hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Dört dörtlük usul, Müslüm Baba, Kürdi radyolarımızda. Kürdülü, Kürdülü. Yine Hicaz. Değil mi? Hicaz'ın etrafından dolaşır. Muayyer miydi yoksa? Muayyer. Yazmadın Muro. Muayyer Kürdi.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter.
1: Vay vay vay.
0: Bir gün sen yeter.
1: Razıyım sen ben gibi bağlanma. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. 18.18 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Aramıza yeni katılan dostlarımız var. Erteç abi, Gökhan Malkoç burada. Kayseri, Ramazan Bağırgan'a Tufan Altaş'tan yazan kalem siyah istemiş. Kiraz bizlerle, programa dahil dostlarımızdan hoş gelmiş, şeref vermişler. Şöyle bir bakalım. Mesajlarda kimler var başka? Çok eskiye gitmek istemiyorum. 18 itibariyle ulaşan mesajları değerlendirelim dedik. Evet, kardeşim Mahmut Yanık ve bütün arkadaşları için Ceylan'dan lanet olsun parçasını armağan ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Tam 59'una gelmiş. 17.59, onu da 18 sayıyorum. Hoş geldiniz, buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Konya hoş geldin. Çandır, Hulusi.

0: Bekir Dede'ye armağanımız olsun. Kocaman alkışlarımızla kısa bir reklam aramız var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Şeref verdiniz, buyurunuz. Topraklara gömeceği Hicaz Düyek 4-4'lük bir şarkıyı kısa bir ara.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0541

0: yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
0: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
2: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
3: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
5: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
6: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
9: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla hızlı hızlı isteklerimizi şöyle bir geçelim arkadaşlar.

0: Merhabalar, Kayseri'den Miran Efe, Akdağ Madeninde bulunan Hasan Söylemez amcamı ve arkadaşlarına Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Alalım listeye parçamızı. Raziye'nin mesajını okuduk. Evet, Ramazan Bağırganam Mustafa Yıldız Doğan'dan Saçların parçasını armağan ediyorum. Melek Ezgi, Melek Ezgi bizler programa dahil olsanızdan. Ne güzel türküler yakalıyoruz bugün. Tufan Altaş yazan kalem siyah listemize aldık. Neşet Ertaş'tan Mapushanelere Güneş Doğmuyor parçasını istiyorum. Babam Durmuş Duyar'a armağan olsun. İyi yayınlar dilerim. Hayırlı akşamlar demiş Manisa bizlerle. Evet, iyi yayınlar, iyi günler. Kayseri'de olan Samet Gülden, abileri Sedat Erdoğan, Ufuk Topçu, Musa Akdoğan, Murat Tanrıkulu için Aynur Polat'tan Esmer parçası rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşlar için Mekin'den Kara Gümrük Yanmasın parçası armağan olsun. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Evet, selamlar Nale Hanım. Dünyada bulunan aşkım, hayat arkadaşım İsmail Eker'e Sibel Can'dan Canımın Yoldaşı Ol parçasını armağan edip çalarsanız memnun oluruz diyor. Nevşehir'den selamlar var. Kayseri Bünyan'da sizi dinlemekte olan çok özlediğim Osman Alp, abim Osman Alp ve Murat Kavra, Edip Akbayram'dan Güzel Günler Göreceğiz parçasını hediye eder misiniz? Ederiz tabii ki. Aldım onu da listemize.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi

Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yok benim kaderimi kimse perişan. Evet, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Sırayla istekleri çalacağım inşallah bu akşamda bir aksilik olmazsa. Gökhan Malkoç'tan selamlar var. Nalan Hanım, Murat Güyebakan'dan kalbim yaralı parçasını çalabilir misiniz? Kendime Aytaç abiye de selamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sizin hemen sorunuzda da Aytaç abinin mesajı var. Hayırlı yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan bir tanem çalar mısınız? Aydem'e, size, lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. İstanbul'dan Aykut Demirci, Yozgat'ta bulunan kardeşim İsa Köken ve Akdağ Madeni'nde bulunan Sezgin Tanrıkulu Okkocan, Hak Resul Aktaş, Yakup Karaçınar, çok uzun listeler, Resul Çakır, Özgür Mili, Mert Kaçar, Kaan Yeşilova, kardeşlerime Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız seviniriz demişler. Kıvırcık Ali'den ne diyeyim kardeş, dünyada bulunan babam Aytekin Vural, amcam Fatih Vural için gelsin, sizleri çok seviyorum demişler. Çoğu gitti azı kaldı, bunu da aldım listeye. Kayseri'den Bilal Habeş Kızılkaya, arkadaşım Oğuzhan Şahin, Ömer Çelikkaya, Sayak ve bütün arkadaşlarım Azer Bülbül'den Üzülmedim Ki şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Sizi her gün severek dinliyoruz demiş.

dakikalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tuzlu'yla. Manisa'dan selamlar. Eşim ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Yasin Yaşlı'dan Mihriban türküsünü rica ediyorum. Gelinim Zarife'ye de armağan olsun bu parça demiş dinleyicimiz. Yasin Yaşlı'da mı okumamış Mihriban? Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor değil ama ölümü. Aşka hudut çizilmiyor Mihriban.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, Herebat'ta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz Efe'me kulak veriyorsunuz.
5: Şoför Nalan. Şoför Nalan.

0: Akkayalar Mobilya şoförün ailemi sunar.
1: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bami'den her nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor sizlere. Akkayalar Mobilya arkadaşlar. Ömer Öcal aramızda çekerekten Müslüm Baba ile Yağmur Bakma parçasını istiyorum. Oğuz FM dinleyicilerine gelsin demiş peki. Fatma Hanım Çandır'dan aramızda hoş geldiniz. Teşekkürler.
2: Ben senden Ferdi Tayfur'dan akşam güneşini istiyorum. Tamam. Sizlere o zaman dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
1: Çok teşekkür ederiz. Akşam güneşini de listemize alıyoruz. Birazdan bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyeceğiz. Peşine gelebilirsin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye bırakıp gittiğin günden beri yaralı kalbimle öylesine seni beklemekteyim.

Ama ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sonunda şart oldu ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim.

olsa da seven kalbimiz. Ayrılmaktan başka yoktu çaremiz. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Ayrılmaktan başka yoktu çaremiz. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki sevgi

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akkayalar Mobilya şoförün halini sunar.
2: Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl kuru.

0: Akşam güneşi aşıyor. Sevgili Ferdi Baba'nın en güzel şarkılarından biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Mehmet Emin Karakız kasabası Sorgun'dan aramızda. Abla babam geldi Almanya'dan. Onun için güzel bir istek şöyle. Biz de tarlada tarladan geldik. Bize de bir yemek yiyeceğiz. Bugün erkenciyiz. Mercimek patoslu yiyorduk. Babam için çal. Güzel bir şey ablam. Arslan Tarım hayırlı akşamlar diler diyor. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Babanız da hoş gelmiş. Gurbette bizi dinliyordu herhalde o da. Duymadık pek adını ama. Hüseyin Koska burada. İyi akşamlar Dilberay. Bırak ona dokunma parçasını rica ediyorum. Oğuz efendim dinleyicilerine armağan olsun demiş. Karakız kasabasından, yurt dışından yazan var mı bize? Hemen telefonuna ayarla, babanın telefonuna. Evelallah, memleket evlada emanet. Sırtınız yere gelmez maşallah çalışkan gençlerimiz. Mercimek tarlasından videolarını atıyorlar. Her sene bir mücadele. Kim emek veriyor, alın teri döküyorsa karşılığını alsın kat kat inşallah. Bereketli olsun tüm mahsullerimiz.
1: Kayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, hapis sahneleri Güneş Doğmuyor uzun zamandır istenen bir türlü de yayınlayamadığımız çalışmalardan biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. 19.20 Türkiye'nin saatleri, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesi mi?
1: Karagümrük yanmasın.
0: Mutlu akşamlar olsun. Bu arada seslerde bir enteresanlık var. Şöyle bir fona geçelim bakalım da bu ayarları kontrol edelim. Neşet Ağam'da da bir zorlandık sanki dinlerken. Birkaç mesaj okuyalım. Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz ilk bölümü. Bambi Uyku Merkezi mağazamızda kampanyamız var. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor arkadaşlar. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetimizde. ...0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Mekin yayında ardından kısa bir ara.
1: Karagümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek. Dalları kırılmasın, dalları kırılmasın.

analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçektir, dalları kırılmasın. Birileri yakmaktan söz ediyor bu semti, tanışmak istiyorum. Ne kadar yürek.

Ellerin çok uçuk, seni kaybeder bu sokaklarda. Seni kaybeder 10 yaşında bir çocuk. 10 yaşında bir çocuk. Kaç annem var benim, hepsinin gözü yaşlı. Ne

İşin aslına gelince sen kızı al taksiye, kara gümrüğe bırak. Sonra da oturduğu evi mıh gibi aklına çak. 7 senen boş yere geçti diyorsun yavaş. Sen bu 7 seneyi hak etmişsin arkadaş. Büyükler konuşur, küçükler susar. Sözü biter abinin, kardeşine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası kara gümrük, edep, ar, saygı var. Filmlerde konuları buralardan alırlar. Türk bakar, şehit kokar.

0: Oğuz Efem.
1: Oğuz Efem reklam.
2: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
3: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
4: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin düğün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
5: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
6: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik.

0: Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz
3: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trafez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattı, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 numarasına ulaşabilirsiniz. Samet Cengiz'le iletişim kurabilirsiniz. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, Nimet Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Nimet Hanım. Ahmet eniştem, Mustafa yeğenim, Ayşe ablam, İnce ablam, Hatice ablam, yeğenim Emine, yeğenim Ayşe Nur, Ayşe yurt dışındaki yeğenim Mustafa. Özellikle bu parça bütün aileme gelsin. Ölürsem sebebim ayrılık olur. Akkuşlu Metin'den çalarsan sevinirim demiş. Valla dinleyelim, iyi gelir hepimize. Nimet Hanımcığım hoş geldiniz. Aydoğan Akdağ Madeninden bizlerle. Aydoğan abi hoş geldin.
3: İyi akşamlar Oğuz efem çalışanları.
2: İyi akşamlar
3: efendim. Akdağ Madeninden arıyorum, ismim Aydoğan. İstanbul'dan arkadaşlarım geldi. Onlara bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sade Bey, Ramiz Bey, Hamdi Bey, Türker Hocam. Gönül Dağ, Neşe Dertaş'tan çalarsanız memnun olurum. Hayırlı yayınlar.
2: Teşekkürler.
3: İyi akşamlar sayın Oğuz efem çalışanları. Yozgat Akdağ Madeninden arıyorum, ismim Aydoğan. Arkadaşlarım adına bir parça istemiştim.
2: Evet, Gönül Dağı.
3: Gönül gel seninle muhabbet edelim.
2: O başka. O
3: arkadaşım Sadi, Rami, Sami Cengül, Türker Hocam. Çalarsanız memnun olurum. Az önce bir parça istedim. Evet. Herhalde yoğun.
2: Çok yoğunuz, çok.
3: Çalarsanız memnun olurum.
2: O zaman şöyle yapalım. Gönül Dağı ile mi başlayalım? Nasıl olacak? Gönül gel seninle muhabbet edelim. Gönül Dağı çıkıyor. Onu yapalım önce. Sen ikinciye yolladığın için biraz sona kaymışsın abi, o yüzden. Halledeceğim ben şimdi. Mehmet Emin Karakız Kasabası Sorgun'dan teşekkür ederim. Ne çalmayı düşünüyor Zambro'da? Ne çalayım ki bilemedim. Şu koskoca dünya alem içindeki neşeylem. Yazımızı yazan kalem anladım ki. Hepsi yalan desin mi? İmparatordan yapalım size de.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Oho. Daha okunmamış 26 mesajım var arkadaşlar. Bu akşam çok yoğun. Benim çok hızlı olmam lazım. Merhabalar Nalan Hanım, sizden İbrahim Tatlıses'ten Yol Ver Dağlar isimli parçasını istiyorum. Yayınlar mısınız? Dünyada olan canımın yarısı, oğlum Azim kaçmaza armağan olsun demişsiniz. Olur. Bunu aldım listeye. Hayırlı yayınlar. Abim Oğuzhan Öz için Hava Öğüt'ten Bombalanmış Şehir Gibiyim istiyorum lütfen. Peki. Nalan Hanım kolay gelsin. Sarıkaya'dan pazarcı Ecevit Erdoğan hoş geldiniz. Sizden bir istek parçasında bulunacağım Dilberay'dan. Ben bende değilim bugün parçasını istiyorum. Bu parçayı Nite Kandeniz, Hüseyin Karaca, Doğukan Doğan, Volkan Kerikçioğlu, İbrahim Kerikçioğlu'na armağan ediyorum.

0: geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşk için söylerken.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Alp Arslan, Yüreğir'de Armağan Eder Misiniz Nale Hanım? Kolaylıklar diliyorum. Dünyada bulunan abim Fatih Vural ve İsmail Eker için Orhan Gencebay'dan Canın Sağ Olsun parçasını çalar mısınız? Alparslan Yüreğir'de Armağan Olsun bu parça demişler. Kezban Hanım Çayırlan'dan aramıza merhabalar. Ben Çayırlan'dan Kezban. Biz devamlı sizi dinliyoruz. Çok seviyoruz sizden. Ailem için Mustafa Yıldız Doğan'dan Kızıl Elman parçasını rica ediyorum demişler. Onu da analım listeye. Müslüm Gürses söyleyecek. Yağmur Acar, Bakma Düeti.

0: metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili ne ihtiyacımız olursa önce Samet Cengiz'den isteyelim. Sorgun hattımız 0501-066-7066, Sarıkaya iletişim hattımız 0500-36-986-39-44. Evet, trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair işlemleri de gerçekleştiriyoruz imalathanemizde. Evet, selamlar, kolay gelsin Nalan Hanım. Teşekkür ederim. Hangi dağın ardındasın sevdiğim türküsünü istiyorum, saygılar demiş dinleyicimiz. Yağmur Sarıkaya'dan bizlerle, vay vay vay, sarmalar sarılıyor. Selam has kız. Gönlümde bir sızı var. Musa Eroğlu, gitme turnam. Belki iyi gelir demiş. Gitme turnam iyi gelmez mi hiç ya? Evet, Akif Cüralı köyünden, çayır alandan aramızda. Selamlar diyor. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mahmut Hoca Almanya'dan buradan.
1: Merhaba Nalan Hanım, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Merhabalar.
1: Eşim ve bana ikimiz bir fidanız. Hakkı Bulut Baba'dan çalarsanız çok tamam, memnun oluruz. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar diliyorum size.
0: Hoş geldiniz. Eşinize de selamlarımızı iletiriz. Bir sesli mesajımız daha var ama çok erken saatte gelmiş bunlar. 16, 18'den itibaren olanlara bakalım. 17.58'e de bakalım. Rabia Ünal, Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum. Haftanın son günlerinde bu parçalar çalınmazsa olmazımız, olmazsa olmazımız demiş. Tamam, aldım listeye, umarım yetişir. Sanki çaldık ama bu hafta bu parçayı. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba?

0: mihriban.
1: Sözler de hemen giriyor. Hulusi Çandır'dan aramızda. Hayırlı akşamlar abla Çandır'dan. Hulusi ben, senden ricam Ömer Faruk Bostan'dan Kara Kız parçasını çalar mısın? Teşekkür ederim demiş. Bunu hemen göndereceğim bu parçadan sonra. Çünkü atlamışız erken ulaşan mesajlardan.

0: Oğuz efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanya.

Sanırım iki taneydi Dilberay istekleri. İkinciye de varırız umarım. Ulaşırız. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Hayırlı yayınlar Ankara'dan Ömer, Mehmet Ömer Yanık Ceylan'dan. Gelsene parçasını rica ediyorum demiş. Başta babam Mahmut Yanık ve arkadaşları, Metin Altın Kaynak, Muhammed Üstün, Mustafa Yiğit, Murat Can Parlar, Oğuz Ak, Mert Güneş kardeşlerine armağan olsun der. Evet, selamünaleyküm oğlum Yıldıray Karaçın, Azer Bülbül'den Sakın Düşme. Arkadaş düşenin dostu olmaz parçasını çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Selamlar, ben Kayseri Bünyan'da bulunan kardeşim Halis Çelebi için istek parça göndermek istiyorum. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol demiş Murat Göğe Bakan'dan. Diğer yarım parçasını armağan ediyorum Oğuz Efem. Fatma Hanım bizlerde. İyi yayınlar Kayseri'den Resul Can Erdem'e. Kaçanların değil savaşanlarındır güzel günler. Seni çok seviyorum diyerek bir şarkı armağan etmek istiyorum. Güllü'den Her Şeyim Oldun çalar mısınız kendisine demişler.

metre dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Akdağ Madeni'nde bulunan Benekli Mesut abime ve arkadaşları Bülent Özdemir, Ömer Akçatemiz ve Mahmut Kılıç'a Asil Asgaya'dan Döneceğim Bir Gün parçasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Evet, merhaba. Şoför Nalan ve Oğuz Efe ailesi, ben Halil Güç, arkadaşım Sezer Saatçi ve Onsan Şahin'e Ömer Danış'tan Şerefsiz parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar. Nide'den Mehmet Duyar selam olsun. Bünyanda olan Durmuş Duyar için Kıvırcık Ali'den Gül Tükendi, Ben Tükendim parçasını istiyorum diyor. İyi akşamlar. Babam Engin Tekel için Gökhan Doğanay'dan Özlüyorum parçasını çalarsanız sevinirim. Elisa Kara Mahmut adına bir parça istiyorum demiş. Sevdan beni sıradaki parça Bünyan'da bulunan oğlum Murat Tanrıkulu için gelsin diyor bir başka dinleyicimiz. Bir hava öğüt parçası daha.

günlerden sevgili dostum Tuncay Köroğlu için Zeynep'in şarkısını rica ediyorum. Hamdi Cangül Akdağ Madeninden. Meryem Yozgat'tan aramızda hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Sıradaki şarkıyı ailem için istiyorum ben Meryem. Ve yanımdaki yeğenime de armağan ediyorum demiş. Hoş geldiniz. Serkan Kayseri'den aramızda. Nalan abicim hayırlı yayınların olsun, yine buradayız diyor. Hoş geldiniz. Selam olsun. Yataş çalışanları 4-12 vardiyası. Müzeyyen Daşdemir bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Canım benim bacım Mehtap Bey benim için Musa Eroğlu'ndan Firari'yi çalar mısın? Bir kuple Dilber ablayı dinleyelim.

Evet, merhabalar. Dünyada bulunan eşim Yunus Cura için Tülay Macera'ndan senden vazgeçmem istiyorum demiş dinleyicimiz. Abla kolay gelsin, iyi akşamlar diliyorum. Dünyada bulunan canım abilerim Osman Karaguş ve Osman Akbaş'a Tuğba Başaran Benden Gitme adlı parçayı armağan etmek istiyorum. Ne görsem ötesinde hasret çektiğim diyar, kavuşmak nasıl olmaz madem ki ayrılık var. Herkese selamlar demiş. Aleyküm selam. Artık yavaş yavaş bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Güzel bir Musa Eroğlu parçasıyla ayrılıyorum aranızdan. Tüm ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma,

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: zaman. Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveniniz içinizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir şubesi, basın anıtı Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri Şok Market yanı. Telefon 0532 400 89 66 40. Yozgat şubesi Cemil Çiçek Bulvarı Divanlı Yolu Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Süzgen Grup İnşaat Müteahhitlik İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yozgat'ta bölge ASKF başkanları toplantısı düzenledi. TASK heyeti, vali, belediye başkanı ve spor müdürünü ziyaret ederek amatör spor taleplerini iletti, iletişimi güçlendirdi. Yozgat Valiliği çiftçilere anız yakmak yerine anıza ekim yapmaları çağrısında bulunarak toprak işlemesiz tarımın nem koruması, erozyon önleme ve maliyet avantajları sağladığını açıkladı. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci 2026 yılını mahalle yılı ilan ederek altyapı ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler cadde ve sokaklarda söküm, asfalt ve kilit parke işlemlerini eş zamanlı yürütüyor. İş insanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'e sattığı taşınmazların parasını alamadığını, fonların vadeli ödeneceği sözüne rağmen ödemelerin yapılmadığını savundu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde servis şoförü Ahmet Ak, unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak Ak hayatını kaybetti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Gornik Zabze ile deplasmanda karşılaşacak, turu geçmek istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray 22 yaşındaki Portekizli santrfor Youssef Chermiti için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Afrika basını duyurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM'de.

en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM.

senin de kalbin bir defa yanar. O an ne kış olur ne de sonbahar. Git düşün akşamdan sabaha kadar. İşte o an, işte o an. Senin bana

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

ağacından, topuğundan, başucundan eser burcu, burcu kokar. Menekşem ol,

0: nefesin açar burcu, burcu kokar.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz Efem Gece.

en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.
4: Oğuz FM Gece.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.